mergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata mürküdüdü.